Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
3: Sabahların efendisi günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi günaydın.
5: Sabahların efendisi günaydın.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın
7: Kerem.
1: Günaydın Kerem.
5: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Kerem.
7: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum günaydın Kerem.
3: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: merhabalar, merhabalar. Ya çok uzun zaman oldu enerji dinleyicisi. Kaç yıl oldu? Bir 10 yıl oldu değil mi arkadaşlar? Ha ama merak etmeyin, o zaman zarfında çok büyük donanımlar elde ettim. İnanılmaz birikimler yaptım ve hepsini sizlerle paylaşacağım. Aa, merhaba. Ya çok özledim sizi ya. Zaman ne kadar hızlı akıp geçiyor, farkındasınız değil mi millet? Vallahi billahi 10 yıl olmuş neredeyse sizlerle görüşmeyeli ya. Vay be, yaşlandık ya. Samimi söylüyorum. Ama dediğim gibi merak etmeyin, çok büyük birikimler elde ettim ve tamamını sizlerle paylaşacağım. Ve bundan sonra artık hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde enerjide sabahların efendisi %100 canlı yayında olacak. Ya Rabbim ne kadar şanslısınız ya. Amacımız belli arkadaşlar, yolculuğunuz esnasında yüzünüze tebessümler kondurabilirsek ne âlâ ne âlâ. Yani tüm enerjimizi sizlerle paylaşacağız, tüm birikimleri sizlerle paylaşacağız ve bu sayede benden o kadar çok şey öğreneceksiniz ki aklınız duracak ya, aklınız söyleyeyim. Pekala, sponsorumuza da bir merhaba diyelim. Serhan Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Şimdi uzun zamandır beni ilk defa radyolarında duyan dinleyiciler şunu merak ediyor. Acaba bu programın içeriği ne olacak? Aman ne olacak işte, şebeklik mebeklik ya. Amacımız aynı. Yolculuğunuza eşlik etmek, yüzünüze tebessümler kondurabilmek. Umarım beni özleyenler, şu anda beni radyosunda duyanlar çığlık çığlığa... Ya güzel şeyler yapacağız, birikimleri paylaşacağız, enteresan şeyler olacak. Çok eğleneceğiz arkadaşlar. Artık enerjide, keyfimiz yerinde, gıcır gıcır. Çünkü sabahların efendisi bundan sonra 93.1'de hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde burada olacak millet. Hadi bakalım programa başlayalım. Günaydın mesajları ve hoş geldin mesajları da bize lazım arkadaşlar. Sabahların efendisinin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı ve bir hoş geldin mesajı. Bir de ne haber yakışıklı derseniz müthiş olur. Ayrılmayın, az sonra tekrar buradayız.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Milletim, enerjide sabahların efendisi, %100 canlı yayında. Ve biliyorsunuz artık bundan sonra hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde enerjide sizlerle birlikte olacağım. Az önce söylediğim gibi yüzünüze tebessümler kondurmak ve keyfinizi yerine getirmek için de ekiple beraber %100 performans göstererek yine deli gibi para kazanmaya ve ya ne ya, hayrına mı yapıyoruz bu işi? Allah Allah. Neyse, iyi haftalar milletim. Bakın ben bu işi 21 yıldır yapıyorum. Bu yüzden bana güvenebilirsiniz. Yani bu saatten sonra kıymayı kanatla veya sakat atla karıştırıp işimi riske atmam artık. Değil mi? Ya yapmam değil mi? Ya millet, aslında kanat da çok severim, sakat at da. Bu yüzden hani içine katılanlar taze ise ve köfte nispeten ucuzsa benim için problem yok. Ama işte aldatılmak bütün problem değil mi, biliyorsunuz? Tabii yani aldatma kelimesi biraz anlamını kaybetti. Sözün meclisten dışarı. Yani dünya günden güne daha dejenere bir yer haline geliyor. Sözün meclisten dışarı. İki defa tekrar ettim kendimi güvene almak için. Fark ettiniz mi bilmiyorum. İki defa sözün meclisten dışarı dedim. Ya bakın, geçen gün bir mekanda bir çift gördüm. İkisi de yeni sevgilileriyle beraber dördü el ele içeri girdiler ya. Ha şey gibi, önümüze gelene bir tekme. Hayır mesele ne biliyor musunuz? Tutucu bir insan filan da değilim. Yeni fikirlere her zaman açık olmam. Ya düşündüm de buna gerçekten gerek var mı? Yani siz bu şekilde mutlu olabilirsiniz ama beni mutsuz etmeye hakkınız yok ya. Yani ben tek başıma karımla el ele içeri girdiğimde fakir hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçiyor ya. Ayıp ya. Ha, burada bir soru ortaya çıkıyor. İki kişiyi eşit derecede sevip aşık olabilir mi bir insan? İmkansız. Yani kimse itiraf etmez ama genelde bir çocuğumuzu bile diğerinden daha fazla seviyoruz, biliyorsunuz değil mi? Diğerini daha eşit sevemeyiz. 4 tane kedim var mesela, hepsini eşit sevmiyorum ben. Ama hepsini çok seviyorsun sabahların efendisi diyeceksiniz. Doğru. Evet, hepsini çok seviyorum ama bir tanesine gizli gizli gece diğerleri görmeden ödül maması veriyorum bile. Evet. Neyse, umarım bu anlattıklarımı metafor olarak düşünüp garip anlamlara tercüme etmez karım dinledikten sonra. İnşallah. Pekala, keyifler yerinde, enerjimiz tavan ve tamamını sizlerle paylaşacağız. Ama biliyorsunuz bir günaydın mesajı şart, bir hoş geldin mesajı şart, bir de ne haber yakışıklı mesajı bizim için çok önemli. Ayrılmayın millet, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Hit müzik burada. Enerji.
3: İşte.

0: Bazen evde üstümlükleri çıkartıyorum. Karım diyor ki, ooo kocam çıplak. Köpeğin mamasını koymuş muydum ben ya?
1: Odaklansana, fokus be kadın, fokus. Her sabah odak noktanız. Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
5: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
4: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Pizzalarla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel stiklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklardan oluşan

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: evli olmak çok acayip bir şey. Ya millet, çok büyük sevgi var değil mi? Ama romantizm genelde aynı evde yaşanan tatsız ve görsel olarak itici şeyler yüzünden biraz azalabiliyor. Mesela çok seyrektir bir evli erkeğin romantik bir şarkı yazıp beslediği falan. Çünkü romantik şarkılarda işte yanında olmak istiyorum, sana dokunmak istiyorum, kokunu özledim, nefesini özledim falan. Normalde evli bir erkeğin evinde karısı tuvaleti leş gibi bırakmışsın, hiç mi terbiye almadın, nasıl bir evde büyüdün, yabani ayı gibi bir şeysin falan. Yani adamın bu söylemler arasında bu duyguları yaşaması çok zor. Hiç duydunuz mu mesela? Ve yılın şarkısı ödülü Merve Özbey'in "Sana 50 defa filizleniyor diye bu kadar çok patates alma dedim" şarkısına gidiyor. Boyun posun devrilsin nakaratı biliyorsunuz herkesin ağzına dolandı bu yıl. Hande Yener'se "El Alemin Sevgilisi" duygusal olarak kendini açıyor. "Sen ne biçim bir herifsin be adam" şarkısı kıl payı ikinci oldu. Ya bakın, hayat sadece romantik şarkılarla süslü olmamalı millet. Gerçekleri her zaman saklıyoruz. Hem herkesten hem kendimizden saklıyoruz. Öyle öyle. Ya ne bileyim millet, ben küçük numaralarla evliliğimi ayakta tutmaya çalışıyorum. Ya size de yani bir nasihat verebilirim bu konuda. Bir detay. Küçücük bir şey hatırladığınız zaman onunla ilgili deliriyor mutluluktan ya. Öyle. Ama üzerinden biraz süre geçtiğinden emin olun bu kolpayı yapmadan önce. Mesela geçenlerde ablasında yemek yedik. Bir süre sonra "Hatırlıyor musun?" dedi ablamlarla yemekteyken. "Aa evet tabii ki" dedim. "Senin saçında üzerinde küçük pırıltılar olan kelebek şeklinde toka vardı." Gözleri sulandı ya. "Sen" dedi, "bunu hatırlıyor musun aşkım?" "Şaka mı yapıyorsun?" dedim. "Hayatımın aşkı, seninle ilgili her küçük minicik de olsa bir detay benim hayatımın en güzel anlarını oluşturuyor." "Bak, öyle bir seni seviyorum" dedi ki kalbi göğsünden çıkıp suratıma tokat atacak gibi hissettim bile. "Evet, ya işi bileceksin, işe gitmeyeceksin kanka." Evet, neyse. Sizden ne haber millet, keyifler nasıl? Ha? Radyosunu yeni açanlar vardır mutlaka. Artık enerjide hafta içi her sabah saatler 7'ye gösterdiğinde bu sesi duyacaksınız. Ben kim miyim? Sabahların efendisi.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bu program için uyumak istemeyeceksiniz. Uyuma!
1: Ya bir şey soracağım ben naçizane. Sabahları alarmı hiç ertelemeden uyanan var mı acaba? Ha, eğer varsa onlara bir sorum olacak da. Piramitleri hakikaten siz mi yaptınız ya?
0: Kerameti sabah.
2: Ya az önce sabahların efendisi dedin ya. Bu yüzüklerin efendisi gibi bir şey mi? He? Yani yüzük takıyor muyuz burada, kayboluyor muyuz? He? Kılıç var mı?
3: Cyprus Express Enerji İlk 5'i sunar. Enerji İlk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji İlk 5. 5 numara.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Günaydın hanımlar, merhaba hanımlar. Size de merhaba beyler. Radyosunu yeni açıp ilk defa sesimi duyanlar artık müjdemi isterim. Bundan böyle hafta içi her gün Radyo Enerji'de saatler 7'yi gösterdiğinde sabahların efendisi burada olacak ve yüzünüze tebessümler kondurmaya, yolculuğunuzu daha keyifli hale getirmek için elinden geleni yapmaya devam edecek. Ekibimle birlikte tabii ki. Nasılsınız bakalım? Haftanız nasıl başladı? Ha? Adım sabahların efendisi, Radyo Enerji'nin yeni sabah sunucusuyum. Ve burası çok uzun süredir Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Enerji Medya Grubu içinde şirketimizi gururlandırmaya çalışan küçük ama etkili bir ekibiz. Yani uzaktan bakınca belki de çok önemli bir iş yapmadığımızı düşünenler olabilir ama zaman içinde kalbi kırıkların merhemi olduk. Yalnızların arkadaşı, dertlerin içinde boğulanların can yeleği olduk biz millet. Evet, bunu unutmayın sakın, tamam mı? Ve çalışma arkadaşlarım da benim gibi en az 20-25 yıldır bu işin içinde. Yani Radyo Enerji işini şansa bırakmadı ve paranın satın alabileceği en ucuz ve en tecrübeli insanları topladı. Bu çatı altında bunu başardı. Bu da Radyo Enerji'nin sadece yayıncılıkta değil, ticaret konusunda da başı çektiğini gösteriyor. Ben millet 5 yaşımdan beri filan endişe sorunu, yani anksiyeteyle mücadele ediyorum ya. Ve bu mesele hem çekirdek hem de geniş ailemde her zaman konuşulan bir mevzu haline getirilen bir olay oldu. Ha, diğer yanda mesela anormal derecede salak bir kuzenim var, ondan bahseden yok mesela. Ya adam çatalı ağzı yerine gözüne saplıyor. Kimseden ses yok ya. Ama ben artık etki etmediği için antidepresanımı değiştirince vah vah vah çık çık çık çık. Olacak değil pes vallahi ya. Neden anlattım bunu? Geçenlerde antidepresanımı değiştirdim arkadaşlar. Aynen bu cümleyi eşimden duydum ben. Çık çık çık çık. Hayır bakın, zaman öyle bir kötü zaman ki. Her şeye endişe, her şey stres. Yalan mı söylüyorum ya? Yok mu aranızda antidepresan kullananlar? Var ya, biliyorum, biliyorum. Faydası yok mu? Deli gibi. Hissediyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Zaman zor ve endişe birçok insanda had safhada. Farkındayız millet. Ha, ne yapıyoruz? Kullanmaya devam ediyoruz. Yoksa cinnet geçireceğiz. Sizden ne haber millet? Anonsun başında söyledim, artık hafta içi her gün Radyo Enerji'de yeni sunucunuz benim, sabahların efendisi. Yaklaşık 10 yıldır sizleri görmüyorum. Zaten hiçbir zaman görmedim de. Lafın gelişi öyle. Ve bu zaman zarfında gerçekten inanılmaz bir donanım sahibi oldum. İnanılmaz birikimler yaptım ve hepsini sizlerle paylaşacağım. Merak etmeyin. Neler olacak sabahların efendisinin programında? Neler olacak neler millet? Çok şey olacak. Mesela bir WhatsApp hattımız var. Onu yakın zamanda hazırlayacağız. Bu formata uygun hale getireceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Ve WhatsApp üzerinden sizlerle yazışmaya başlayacağız. Ve hatta ileriki zamanlarda her dinleyicimi muhakkak buraya konuk olarak alacağım. Yani çok güzel bir program sizleri bekliyor. Hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde Radyo Enerji'de 93.1'de.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Yatağa yatarım gece ama uyumak için değil. Gökte yıldızlar bizi aydınlatırken seni keşfetmek için. Ya evet. Ay telefonum çalıyor. Çok özür dilerim ya, sesini kısmayı unutmuşum. Bu sanırım 25 yıllık yayın hayatımda iki kez oldu. Zaten ilk kısmında cep telefonu diye bir şey yok.
1: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Number One Club in Cyprus.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

en doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girmenin

0: Merhabalar herkese. Radyosunu yeni açıp bu sesi ilk defa duyanlara bir hatırlatma yapalım. Bundan sonra hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde sabahların efendisi %100 radyo enerjide. İlk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız. Zamanın su gibi akıp geçtiğini her zaman söylüyorum. Bakın 10 yıl önce sizlerle beraberdim. 10 yıl geçti üzerinden. Bende bir değişiklik var mı? Evet, yaşlandım. Ama onun dışında her şey aynı. Ayrılmayın. Yeni saatte tekrar burada olacağız. Şu an direksiyon başındaki dostum ya da evinde kahvesini yudumlayan sevgili dinleyicim, bir an dur ve beni iyi dinle. Hayatında bir kez gelecek o dönüm noktası anlarından birindeyiz. Yollarda sadece gitmek değil, adeta süzülmek ister misiniz? Bakışların üzerinizde toplandığı, teknolojinin zerafetle buluştuğu o efsane geri döndü. Karşınızda tamamen yenilenen 2026 model kusursuz Mercedes-Benz GLA. Bu sadece bir otomobil değil, senin yeni prestijin. Ve şimdi sıkı dur, Kuzey Kıbrıs'ın otomobil devi Kombos Otomotiv bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için kapılarını ardına kadar açtı. 2026 model bir Mercedes GLA'ya ayda sadece 490 sterlin taksitle sahip olduğunuzu hayal edin millet. Evet, yanlış duymadınız. Ayda sadece 490 sterlin. Kıbrıs yollarında yıldız gibi parlamak, o konforu her gün iliklerinde hissetmek artık hayal değil. Bir telefon uzağında. Şanslı kişilerden biri olmak, detayları öğrenmek ve bu sınırlı fırsatı yakalamak için hemen şimdi ara 0533 866 1310. Telefonu tekrar ediyorum, notunu hemen al. 0533 866 1310. Kombos Otomotiv güvencesiyle 2026 model Mercedes GLA seni bekliyor. Hayat beklemeye gelmez. O yıldızın altında senin yerin her zaman hazır.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet, günaydınlar şahane aday. İkinci saatin startını verdik. Ben Deniz Sabahların Efendisi. Radyosunu yeni açanlar beni görünce biraz şaşırmış olabilir. Ama bilsinler ki bundan sonra hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi %100 canlı yayında olacak. Var mı şikayeti olan? Yok, süper. Bir dinleyicimin ilginç bir sorusu olmuş. Aslında ilk saatte göndermişti bu mesajı. Ben ikinci saati sakladım millet. Sabahların efendisi diye sormuş. Bir erkekle bir kadın gerçekten arkadaş olabilir mi? Hadi bakalım, cevaplanamamış evrensel muammalardan bir tanesi ve sabahların efendisi gene iş başında. Tamam. Bir erkekle bir kadın gerçekten arkadaş olabilir mi? Olur sevgili dinleyicim. Tek kural, birinden birinin çok çok çok çirkin olması gerekiyor. Yani ancak bu şekilde gün batımına karşı kahve içip eski günlerden konuşurken romantik anlara dönüşmeyip ciddi bir şey yaşanmasından kaçınılabilir. Ha diyeceksiniz ki ama sabahların efendisi bazısı çirkin sever. Ya çirkin kadın seven erkek, çirkin adam seven kadınlar var. Ya ben o meseleyi düşündüm ve uzun bir araştırmaya girdim millet. Öyle bir şey yok. Dünya nüfusunun %12'si bir göz sorunu olduğunu farkında değil ve doktora gitmiyor. Doktor malaya gitmiyor. Ağır astigmat vakalarında vakanın görseli o kadar

Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Vasat bir günde yanımda olmanız büyük incelik. Ya vasat işte, vasat. Yani tamam, bazılarınızın doğum günü olabilir, evlilik yıl dönümü olabilir de bence onlar çok önemli tarihler değil. Ben her ikisini de kutlamıyorum. Üstelik 21 yıldır evliyim. Kaç defa kutlayacağım ya, değil mi? Bir de karıcığım, şaka yapıyorum. Karıcığım. Bir de millet, dönem öyle bir dönem ki sizce de yani dünyanın gördüğü en büyük global krizlerin, ekonomik krizlerden biri yaşanıyor. Yani dünya nüfusu çoğaldıkça işlerin büyük kısmını makineler yapmaya başlıyor. Yani sırf bugün evlenmiştiniz diye masraf yapmaya gerek var mı gerçekten ya? Bak dün karımla birer cheesecake, birer kahve yedik, kahve içtik, 1800 lira ödedik. 1.2 kilo pirzola alabilirdik diye bedbah bir gün geçirdim ya. Cheesecake güzel miydi bari Sabahların Efendisi? Yıkılıyordu. Ama hesabı ödeyince ağzıma geri geldi. Şimdi Sabahların Efendisi, bu cimri enerjisinden kurtulman gerekiyor artık. Ya tamam da hayatım, kurtulayım da neyle kurtulayım ya? Yani ayın 4'ü 2000 lira param kaldı. Yapabileceğim en büyük bonkörlük 2 cheesecake ve 2 kahve daha. Sonra da ayın sonuna kadar geçen gün 80 bin lira hacklenen kredi kartımdan geriye kalanı patlatarak bonkör enerjisi yaymaya çalışmak olabilir. Bu olabilir. Ya dün bir arkadaşım, Ömer diye bir arkadaşım diyor ki, harcaman lazım Sabahların Efendisi ki yenisi gelsin. Para verdikçe artar. Al, al Ömer dedim. Bu çantamdaki son 55 lira. Nakit para sana veriyorum. Bakalım nasıl harcayacaksın. O kadar merak ediyorum ki. Hayırlara vesile olsun. Tepe tepe kullan, güle güle harca kardeşim benim. Ben verdim sana artık. Gerisi sende. Gerçekten dünyanın görmüş olduğu en büyük krizlerden bir tanesi. Şu anda gündemde. Ama Allah'tan radyonuzda Sabahların Efendisi var. Yani bunu telafi edemiyoruz ama en azından yolculuğunuz esasında yüzünüze bir miktar tebessüm kondurabiliyoruz ya. Vallahi billahi o kadar mutluyuz ki. Radyosunu yine açanlar varsa, ki onlardan bir tanesi sevgili Özcan Ekşi. Yine adam beni buldu, nerede aradı, nerede şey yaptıysa hemen buluyor beni zaten. Özcan'cığım, artık radyo enerjideyim ben. Evet, ben sana bunu buradan söyleyeyim, hem de diğer dinleyicilerimiz de duysun. Artık bundan sonra hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde Sabahların Efendisi %100 canlı yayında radyo enerjide olacak millet. Ayrılmayın, daha sonra tekrar buradayız.

tattırma meselesini sevmiyorum. Açık konuşacağım. Ben restoranta yemek yemeye gittiğimde bir şey içeceğim diye gitmem. Yemek yemek için giderim. Yemek yerken bir yandan da kafayı bulmak istemem. Yani böyle bir amacım yok. Azıcık doldururlar ya tadına bakalım diye. Doldursan be manyak. Para veriyoruz işte, israf mı edeceğiz? Geçenlerde bir tanesi geldi şey dedi. Şişenin mantarını koklamak ister misiniz? Niye dedim? Ne yaptın o mantarla?

0: bir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike. Always be with you.
5: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi verilerin başladığı günden bu yana

0: 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

0: Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şanada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve biliyorsunuz hafta içi her gün artık saatler 7'yi gösterdiğinde sabahların efendisi burada olacak. Hemen yanınızda. Her zaman yaptığım gibi yolculuğunuza eşlik edeceğim, yüzünüze tebessümler konduracağım ve tabii ki bu arada becerebilirsem birazcık da cebimi dolduracağım. Ki bunlar normal şeyler. Çünkü hayat zor. Global kriz, ekonomik kriz devam ediyor. Yani artı evli olmak çok acayip bir şey. Değil mi? Ya çok büyük sevgi var. Ama romantizm genelde aynı evde yaşanan tatsız ve görsel olarak itici şeyler yüzünden biraz azalabiliyor. Mesela çok seyrektir evli bir erkeğin romantik bir şarkı yazıp bestelediği filan mesela. Çünkü romantik şarkılarda işte yanında olmak istiyorum, sana dokunmak istiyorum, kokunu özledim, nefesini özledim filan. Yani normalde evli erkeğin evinde karısı tuvaleti leş gibi bırakmışsın, hiç mi terbiye almadın, nasıl bir evde büyüdün, yabani ayı gibi bir şeysin sen. Hala. Yani adamın bu söylemler arasında bu duyguları yaşaması çok zor. Hiç duydunuz mu mesela? Ve yılın şarkısı ödülü. Merve Özbey'in sana 50 defa filizleniyor diye bu kadar çok patates alma dedim şarkısına gidiyor. Boyun posun devresinin nakaratı biliyorsunuz herkesin ağzına dolandı bu yıl. Hande Yener'se el alemin sevgilisi duygusal olarak kendini açıyor. Sen ne biçim bir herifsin be adam şarkısı kıl payıyla ikinci oldu. Ya bakın hayat sadece romantik şarkılarla süslü olmamalı millet. Gerçekleri her zaman saklıyoruz. Hem herkesten hem de kendimizden saklıyoruz. Öyle. Ben ne bileyim küçük numaralarla evliliğimi ayakta tutmaya çalışıyorum millet. Yani size de bu yani bir nasihat verebilirim bu konuda bir detay. Küçücük bir şey hatırladığınız zaman onunla ilgili deliriyor mutluluktan ya. Öyle öyle. Ama üzerinden biraz süre geçtiğinden emin olun bu kolpayı yapmadan önce. Mesela geçenlerde ablasında yemek yedik. Bir süre sonra hatırlıyor musun dedi. Ablamlar da yemekteyken. Aa evet tabii ki dedim. Senin saçında üzerinde küçük pırıltılı olan bir kelebek şeklinde toka vardı. Gözleri sulandı millet. Sen dedi. Bunu hatırlıyor musun aşkım? Şaka mı yapıyorsun dedim ya. Hayatımın aşkı, seninle ilgili her küçük minicik de olsa bir detay benim hayatımın en güzel anlarını oluşturuyor. Bak, öyle bir seni seviyorum dedi ki kalbi göğsünden çıkıp suratıma tokat atacakmış gibi hissettim ya. Evet, ya işi bileceksin, işe gitmeyeceksin kanka. Hadi bakalım, burası Radyo Enerji. Sabahların efendisi iş başında.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: duyguyu anlatan. Hatta önce şair vardı. Tüm duygulara hükmeden. Şimdi sabahların efendisi var. Her duyguyu alt üst eden.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Fox Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: nasılsınız bakalım? Haftanız nasıl başladı? Adım Sabahların Efendisi. Radyo Enerji'nin yeni sabah sunucusuyum. Ve burası çok uzun süredir Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Enerji Medya Grubu içinde şirketimizi gururlandırmaya çalışan küçük ama etkili bir ekibiz millet. Yani uzaktan bakınca belki de çok önemli bir iş yapmadığımızı düşünenler olabilir ama zaman içinde kalbi kırıkların merhemi olduk. Yalnızların arkadaşı, dertlerin içinde boğulanların can yeleği olduk biz millet. Evet, bunu unutmayın. Unutmayın sakın. Ve çalışma arkadaşlarım da benim gibi en az 20-25 yıldır bu işin içinde. Yani Radyo Enerji işini şansa bırakmadı ve paranın satın alabileceği en ucuz ve en tecrübeli insanları topladı. Bu çatı altında bunu başardı. Bu da Radyo Enerji'nin sadece yayıncılıkta değil, ticaret konusunda da son derece başı çektiğini gösteriyor millet. Evet. Uzun bir aradan sonra tekrar enerjide sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Beni özleyenler var, mesajlar geliyor. Bayağı bir mesaj geldi. Birçok günaydın mesajına cevap verebildim. Birçok iyi ki buradasın, iyi ki Radyo Enerji'desin diyenlerin sayısı oldukça fazla. Yine oldukça fazla, çok yakışıklısın mesajı gelince de dedim ki evet Sabahların Efendisi, sen doğru yerdesin be oğlum. Hadi bakalım, yolumuz açık olsun. Bela. 5 yaşımdan beri filan endişe sorunu, yani anksiyeteyle mücadele ediyorum millet. Ve bu mesele hem çekirdek hem de geniş ailemde her zaman konuşulan, yani bir mevzu haline getirilen bir olay oldu. Diğer yanda mesela anormal derecede salak bir kuzenim var, ondan bahseden yok mesela. Ya adam çatalı ağzı yerine gözüne saplıyor, kimseden ses yok. Vallahi billahi. Ama ben artık etki etmediği için antidepresanımı değiştirince vah vah vah çık çık çık çık çık. Bu ne ya? Yani şu zamanda ya öyle bir dönemdeyiz ki her şey bir endişe. Her şey bir stres, öyle değil mi? Yani aranızda kullanmayan kaç kişi var acaba antidepresanı? Çok merak ediyorum ya. Varsa kullananlar bana yazın millet. Kaç kişiyiz? Bir ekip oluşturalım, bir grup kuralım. Kendimizi ifade etmemiz lazım. Dünya global olarak çok büyük bir ekonomik kriz altında. Hepimiz farkındayız. Bazı şeyleri atlatmak çok zor. Çok zor. Yani benim için değil, benim için değil. Ben keyfim yerinde, altım kuru. Ama yine de sizin dertlerinize ortak olmaya ve onları çözüme ulaştırmaya çok istekliyim millet. Sadece bana yazmanız yeterli. Yani sakın para istemeyin benden. Buz gibi... Evet. Ya amacımız belli millet. Yolculuğunuza eşlik etmek, yüzünüze bir miktar tebessüm kondurabilmek. Bunu başarabilirsek ne âlâ ne âlâ. Hadi bakalım, enerjide. Sabahların Efendisi %100 canlı yayında ve hafta içi her gün saat 7'de beni burada bulacaksınız. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye, tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
3: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
5: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta.
4: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

aklımda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girmenin

günaydınlar Şahinada. Burası Radyo Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve bundan sonra artık hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde sabahların efendisi %100 canlı bir şekilde burada olacak. Bugünkü programın sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım beni özleyenler bugünkü programdan keyif almışlardır. Ama devamı olacak. Uzun yıllar buradayım arkadaşlar. Şu anda 53 yaşındayım. Bir 10 yıl daha. İnşallah sizlerle birlikte olacağız. Dediğim gibi keyif aldıysanız ne mutlu bize. Amacımız belli. Yolculuğunuza eşlik etmek, yüzünüze tebessümler kondurmak. Ve bunu başardığımızı da biliyoruz millet. Yarın sabah aynı saatte yine Radyo Enerji'de Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda görüşmek üzere. Hoşça kal millet.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Niyarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Unutulmaz, unutulmaz.
5: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
6: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
7: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girmenin

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Grip'in konseri. 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Hadi durma. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

gece ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

0: Fresh. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Stratos. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Mobile 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata. Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi başladı. Yeni bir hafta da başladığı an itibariyle ama artık böyle kış aylarına geri döndüğümüz, o soğuk havalara geri döndüğümüz bir hafta gibi duruyor ama önümüz yaz arkadaşlar. Bol bol sıcak havalara maruz kalacağız. O yüzden bu son günlerin değerini iyi bilin. Belki de göklerden bize bir şans daha tanınmıştır. Biraz daha diyet yapıp spor yapmak için yaza kadar. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji keyfi tüm hızıyla başladı ve devam ediyor. Saatler 16'ya kadar birlikteyiz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Number One Club in Cyprus.

0: by Kratos. Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
1: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
6: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Geçtiğimiz hafta sonu gerçekten güzel bir hafta sonuydu. 3 gün dolu dolu tatil yaptığınızı düşünüyorum. Çalışanlarınız varsa olsun, önümüzde güzel bayramlar, güzel tatiller bizleri bekliyor. Ki eminim herkesin bir yıllık izin hakkı vardır. İşte okullar tatil olacak. Az kaldı, dişinizi sıkın, yaz geliyor, önümüz yaz. Radyonuz Enerji'de Pop 20 listesiyle yine birlikteydik geçtiğimiz hafta sonu ve Pop 20 listemize 3 yeni şarkı dahil oldu. Ve Pop 20'nin sonunda da yine hediyeler kazanıldı. Cyprus Express sayesinde bu haftanın hediyesi için de sizleri zaten sosyal medyamıza sık sık davet ediyorum ve sürekli hatırlatıyorum yayınlarımda. Çekilişimiz cuma gününe kadar devam edecek. Radyonuz Enerji'de de enerji keyfi sevdiğiniz şarkılarla bu pazartesi gününde devam ediyor.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir ayla birlikte Mayıs ayında katılabileceğiniz birçok etkinlik var. Konserler, festivaller, partiler, neler neler var. Gerçekten böyle üniversitelerin bahar festivallerinden klasik müzik konserlerine, tekno partilere, club aktivitelerine, otel konserlerine kadar tiyatrolar, böyle bale gösterileri, şovlar, neler neler var, hepsi sizleri bekliyor. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve Gişe Kıbrıs'ın uygulamasında.

0: Yeşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: şimdi liderden bir ilk daha. Turkcell 5G şimdi Türkiye'de. Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten geçtiğimiz hafta yine birçok yeni şarkı yayınlandı. Neler neler geldi ki bu yaz yine yeni hitlerle dolu bir yaz bizi bekliyor. Çünkü yaz şarkıları gerçekten çok güzel olacak. Gülşenler, Gökseller ve daha niceleri yeni albümler yayınlayacak. Bu sefer Simge Zeki Arkun'la bir araya geldi. Murat Boz, Serdar Ortaç, Gökhan Özen, Demet Akalın yine bir araya geldi. Zerrin Özer'den bir şarkı daha geldi. Mert Demir'den yeni bir şarkı derken yine yenilerle dolu bir hafta olmuş. Geçtiğimiz hafta bizler için, biz de sizler için radyomuza ekledik en yenileri. Ve radyonuz enerjide, enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Gerçekten havanın bir anda soğuduğu o haftaya dahil olduk. Pazartesiye de denk gelmesi sendromunuzu arttırmasın. Yapacak bir şey yok. Önümüz yaz, zaten havalar ısınacak, bunun bilinciyle güne devam edebilirsiniz. Tarihler 4 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Herkese tekrardan iyi haftalar diliyorum ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubeleri

0: Bizi arayabilirsiniz.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: gişekıbrıs.com
4: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ve şimdi böyle enteresan bilgiler veriyorum sizlere ara sıra. Ve yine bir enteresan bir bilgiyle karşınızdayım. Dövme yaptırdığınızda vücudunuz içinde bitmek bilmeyen bir temizlik operasyonu başlıyormuş. Çünkü dövme mürekkebi deri altına işlendiğinde bağışıklık sistemi bunu yabancı bir madde olarak algılıyor. Bunun ardından makrofaj adı verilen bağışıklık hücreleri mürekkep parçacıklarını temizlemeye çalışıyor. Fakat pigmentlerin büyük bir kısmı tamamen yok edilemiyor. Bunun yerine bazı hücrelerin içinde kalıyor ve dövmenin görünür olmasını sağlıyor. Hatta bu hücreler öldüğünde yeni bağışıklık hücreleri pigmentleri tekrar içine alıyor. Yani dövmenin yıllarca kalıcı olmasının nedeni vücudun onu tamamen kabul etmesi değil, sürekli kontrol altında tutmaya çalışmasıymış. Yani aslında bedenimize evet zarar veriyoruz ama gerçekten bakıldığında çok güzel bir estetik oluyor dövme. Dövme severler beni şu an anladı. Yaptırdıkça yapası geliyor insanın. Kendini ifade etmenin bir farklı yolu tabii ki de dövme yaptırmak. O yüzden dövme yaptıranlara laf söz etmeyin. Zaten kendi vücudu içerisinde bunun için yeterince mücadele veriyor. Radyonuz enerjidesiniz. Keyif alacağınız şarkılar enerji keyfinden.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Dolu Kadehi Ters Tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymazsın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Ve Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
6: Gişekıbrıs.com.
7: Hit müzik burada.
8: Kıbrıs seni dinliyor.
7: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Umarım keyifli bir Mayıs ayı oluyordur sizler için. Hava ne kadar soğukluğunu bırakmasa da biz inadına yaza hazırız diyoruz. Ve bu arada bir araştırma yapılmış. Araştırmada eşinin fikir ve tavsiyelerine değer veren erkeklerin ilişkilerinde daha sağlıklı ve güçlü bağlar kurma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu yaklaşım hem duygusal yakınlığı artırıyor hem de çatışmaların daha yapıcı bir şekilde çözülmesini sağlıyor. Dolayısıyla eşinin görüşlerini dikkate almak uzun vadede ilişki başarısına katkıda bulunuyormuş. Yani beyler, eşinizin tavsiyelerine ve sözüne ayak uydurun, uyum sağlayın. Bu çok önemli. Radyonuz Enerji'de de biz size ayak uyduruyoruz. Enerjinize, keyfinize keyif katacak, enerji verecek, moral verecek bütün şarkıları sizlerle bugün bu programda buluşturmaya devam ediyorum.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Ve enerji keyfi bir saat boyunca daha devam ediyor sevdiğiniz şarkılarla, keyifli şarkılarla. Böyle artık gün ortasını geride bırakırken keyifle ilerliyoruz. Pazartesi gününde radyonuz enerjidesiniz. 93.1 burası.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: kasası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişe Kıbrıs.com
4: enerji veren şarkıların

0: enerji keyfi.
1: Ne güzel bir aya girdik. Böyle bayramlarla dolu bir aydayız gerçekten. Çok güzel bir ay olması dileğiyle önümüzde 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Peşine güzel bir Kurban Bayramı uzun uzun var. Sonrasında harika bir yaz ayı bizleri bekliyor derken heyecanımız, umudumuz yüksek. Bakalım nasıl geçecek bu yaz? Neler duyacağız, neler öğreneceğiz, neler yaşayacağız kim bilir? Hepsini burada birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz, yaşayacağız, göreceğiz. Ama şunu biliyorum ki bu yaz gerçekten çok güzel hit şarkılar dinleyeceğiz. Gülşenler, işte rapçiler, popçular, yeni isimler, yeni gruplar, kimler neler hepsi yolda geliyor. Biz de sizlerle buluşturuyoruz. Gruplar demişken senelerin eskitemediği ve hala çok sevdiğimiz, severek dinlediğimiz ve hatta soundlarını da güncel tutan bir grup var şu an sırada. 84 eski taptan diyecek, hemen peşine bir ikili ikilemleyiz. Sonrası sürpriz olsun söylemeyeyim. Enerji keyfi devam ediyor. Bir zaman

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Mustafa Sandal'a saygı konserleri gerçekleşti ve birçok sanatçı Mustafa Sandal'ın şarkılarını yeniden yorumladı kendi tarzıyla, kendi sound'uyla. Gerçekten çok özel bir konserdi ve bu konser kayıtları albüm olarak yayınlanacak. Her Mustafa Sandal şarkısını her bir sanatçıdan farklı yorumla dinleyeceğiz bizler de. Radyonuz Enerji'desiniz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Number One Club in Cyprus.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
6: Ön bizim ekim.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
2: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyebiliriz. Bildik bileli. Resmi veriler.

0: 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: bir yere ayrılma.
1: Number one club in Cyprus. Cage Club. Season 11 opening. Saturday, 9 May. Cage Club by Kratos.
2: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin

0: hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Unutulmaz, unutulmaz.
4: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
5: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
6: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
3: Unutulmaz.
8: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anı

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

uygulamalarında. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

Meyerist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meyerist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meyerist Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çelik konseri 9 Mayıs Cumartesi Acapulco Live sahnesinde.
2: İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kuruluşundan beri mi desek, milenyumdan beri mi? Yok yok, daha iyi söyleyeyim.

0: Airtel 5G şimdi Türkiye'de, Eylül'de Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs Turkcell. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Box Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

bir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Teknoloji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

sabahlarında. Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Bu frekansta enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şansın ister.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. O derin.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.